yanıştı yarın gel arıtmaşı Nedarını keşfinde mi gelder kurcağımı Çöktü ve hatta ve un yedir kemer ve tüyü O yiğde rakle açtı numara un demin